İşte toylarımız olardı, birden göre adam falan kentten veya üç atlı biri atlı geldi kapısını döyür. Aşık Mehmet Mollaları falan kentten bizim oğlumuzun kızımızın toyundasın. Abla uzak yol gelirsin.

kopardın. Baytar ver ömrümü, günümü. Sen onu özünle apardın. Gelmeni ucuz tutma sen. Geçmişsen hiç kayıtma sen. Kaytar ten günleri, sen kaytar.

0: Anda Royal Conservatory Toronto'dayız. Bugün Alim Gasımov'un dünyaca ünlü Azerbaycan Muğan sanatçısının konserti vardı burada. Ve çok meraklı olan bir şey, izleyen çoğunluğu Kanadalı vatandaşları, genelde burada doğan insanlar, burada doğup dünyaya gelen insanlardı. Ve ayrı meraklı olan bir şey, bunların bir ikisi de göreceksiniz, bizim bir musahabelerimiz oldu. Fikirlerine, yani düşüncelerine baktığımızda Azerbaycan müziğine inanılmaz, yani inanması güç bir merakları vardı. Bizim müziğimizi bizden yaxşı bilirler.
1: The music the Azerbaijan group does is so fabulous, so rich, so old, and then I think it's a very important experience.
2: Used to, but at the same time, it is such a magnificent treat because it takes us out of sight of what we're used to, breaks all our boundaries, and I just found the musicians were so connected to what they were doing and connected to each other, connected to the audience. They were just, you know, there was this spiritual kind of connection between the music, the musicians, the audience. It was just wonderful, really wonderful.

0: üzerinden almak için aradın dedi bana çatma. Ah sen kim, sen kim benim belimi büyütmüşsün.
1: Onu hemşe veriyorum.
2: Karanlığında.
3: Yaxşılı bir dənə sonluğa bir dənə baxaq zəhmət olmasa.

0: Yani hemen çıkacağım diyordu. Talip var, diğerdi var. Diye dolma hamı var. Biraz Nezmi'den çanardı. Talip'ı ben bilirim ama çok koğulunda koğul ve güzel sesi çok oğlu aşıklarımızdan. Talip, seni de hoş gördük.
1: Çok sağ ol usta. Ben de.

yeter gözelden bir gül al. Sen gözele pay demişem, senin gün tek batmağını ay batana tay demişem. Her gözelden bir gül alıp sen gözele pay demişem, senin gün tek batmağını ay batana tay demişem.

derya kimi gözyaşıma çay demişem. Sonra yine yasa batıp ağlar hay hay demişem. Ötek dolu derya kimi

qocalsam da ömür boyu bac verməyib acalmışam. Koroğluya sirdaş olub paşalardan tac almışam.

Araları eşkinə layla deyibdi. Atalar ocağına odlar qalayıbdı. Döyüş meydanında pilli qalayıbdı. Hər zaman düşmanı azər, vay nanı.